0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

aşk mezundu öyküm. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, ver misin kaderimi?

Ektiğimizde goncaydılar. Ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte.

0: kimse mi içimde? Güle güle.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Bugün programa 1993 yılından Barış Manço'nun 24 Ayar albümünden Gibi Gibi ile başladık. Bu şarkının birçok kez cover'ını dinlemişsinizdir. Ve Haluk Levent'in Bir Gece Vakti albümüne gidiyoruz. Bu albümdeki 3 Hürel cover çalışması sevenlere ağlarmış. Şimdi bizimle.

Yoksa Bülent Ortaçgil'in şarkılarından oluşan Şarkılar Bir Oyundur albümü 2000 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten çok başarılı performanslar var. Onlardan bir tanesi de Mavi Sakal'a ait 90'lı yıllarda hayatımızda.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

kalbimi kadından. Çok özel bir şarkı Yağmurlar. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kargo'dan. Sen Bir Meleksin albümünden seçtim şarkıyı. Yıllar

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NATO zirvesine ilişkin çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz dedi. NATO Lüksemburg Daimi Temsilcisi Stephen Frederick Müller Başkanlığı'nda müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Müller'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misaki Milli Kulesi'ne geçildi. Müller Anıtkabir özel defterini imzaladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki hepsi bunların kanıtı dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 7 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı, alınan kararlar doğrultusunda ticari araç kullanma belgesi olmayan şoförler ticari taksi kullanamayacak. Tüm şoförlerden sabıka kaydı ile madde bağımlılığına ilişkin belgeler istenecek ve puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler, savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve ilgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
1: Hava durumu.
3: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinin yağışlı olacağı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Uyutuyoruz. Biraz sessiz 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı...

0: bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90, bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke.

herkese merhabalar. Temmuz geldi, hoş geldi. Böyle gönlümüze ferahlık, neşe geldi. Yaz ayları sevilir. Yaz ayları sıcacıktır, güzeldir. Hadi bakalım, 7 Temmuz 2026. Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldin.

0: biz.
1: Bugün size ilginç sendromları anlatmak istiyorum. Sendrom ya da belirgi. Birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür diyor bize sözlükler. Sendromlar kalıtsal olabiliyor ya da böyle edinsel nedenlerle de oluşabiliyor. Kalıtsal sendromlara baktığımızda bir bölümünün nedeninin bilinmediğini görüyoruz. Aslında sendromlar bir hastalık tablosunun gelişmesi için bir bulgu olabildiği gibi bazı hastalıklar bazı sendromların komplikasyonu olarak da belirleniyorlar. Tıp diline baktığımızda belirgi yalnızca nedenleri tek tek açıklanamayan birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır aslında. Dolayısıyla bu bulgular altında yatan bir hastalıkla açıklanabilirse kuramsal olarak artık sendrom olmuyorlar. Buna karşın böyle eskiden belirgi olarak anılan ve günümüzde nedenleri bilindiği için hastalık olarak bilinen bir sürü durum var. Geleneksel sendrom adını korumuş ama. Yunanca'da birlikte koşmak anlamına gelen belirgi mantıklı bir deyiş. Çünkü az önce de söylediğim gibi sendrom tanımı gereği bir takım bulguların birlikte olmamasından kaynaklanıyor. Hastalığın oluşumunun açıklanamadığı durumlarda en çok kullanılıyor. Bir sürü belirgi adını onu ilk bulan doktorlardan almış tam da tahmin edeceğiniz gibi. Böyle olmadığı durumlarda da adlarını genellikle böyle coğrafi yer adlarından almışlar. Dediğim gibi oldukça ilginç sendromlar var. Hepsini anlatacağım teker teker size. Ama aralarda da güzel şarkılar dinletmeyi ihmal etmeyeceğim. Yepyeni şarkılar çıkmış taze taze sonuçta. Hadi bakalım yükseltin radyolarınızın sesini.
2: Sana mı

0: güle güle, gül güle güle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz.
6: Adı 38-34-13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Özgür Günegül'le de bugün ilginç sendromları anlatıyorum size. Huzursuz bacak sendromuyla başlayalım mı? Kadınlarda ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sinir sistemi hastalığı bu. Hastalar tarafından genellikle böyle tam olarak tarif edilemeyen bir hastalık olmakla birlikte ayak ve bacak bölgesinde bazı hastalarda da böyle kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, ne bileyim yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla karakterize bir hastalık olarak tanımlanıyor. Huzursuz bacak sendromu

farklı durumlarda kaslarda meydana gelen kramplar ve uyuşmayla da karıştırılabiliyor. Bu da tabii hastalığın tanısının koyulması ve tedavi sürecinin başlatılmasını geciktiren bir durum. İşte bu nedenle huzursuz bacak sendromu belirtilerinin görüldüğü hastalarda detaylı bir muayeneyle sorunun kaynağının tespit edilmesi büyük önem taşıyor. İşte o yüzden aklınızda bulunsun böyle bir durumunuz söz konusuysa. Şimdi huzursuz bacak sendromu, yani HBS olarak da bilinir, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarından bir tanesi demiştim. Bu hastalığa sahip insanlar özellikle böyle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkıyor. Hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiği gibi yaş ilerledikçe hastalığın yol açtığı sorunlarda da artış görülebiliyor. İnsanların hareketsiz kalması durumunda hastalıktan etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde de artış gözleniyor. Mesela hastaların birçoğu önleyemedikleri bir hareket etme isteğinden yakınıyorlar. Özellikle de gece saatlerinde artış gösteriyor bu rahatsızlık hissi. Hasta insanların yaşam kalitesini tabii ki olumsuz yönde etkileyen bir şey bu. Bu arada huzursuz bacak sendromu hastalığının birçoğunda hastalık kaynaklı uyku problemleri de gözleniyor. Az sonra size Stockholm sendromundan da bahsedeceğim ama güzel şarkılar dinleyelim arada.

size ilginç sendromları anlatıyorum. Sıra geldi Stockholm sendromuna. Kurban rolündeki kişilerin kendilerini rehin alan kişilere karşı duygusal bağ geliştirdiği psikolojik bir durum bu. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ama muhtemelen adını nereden aldığını bilmiyor da olabilirsiniz. Hemen anlatayım. 1973 yılında Stockholm'de gerçekleşen bir banka soygununda rehinelerin soyguncularla empati ve duygusal bağ kurmasından alıyor adını. Bu durum hayatta kalma içgüdüsüyle bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte sürekli duygusal baskı, işte hayati ihtiyaçların alıkoyan kişi tarafından karşılanması, ne bileyim empati geliştirme süreci, kurtarılma umudunun kaybı ya da dış tehlike algısı, değişken davranışlar, manipülasyon ve uzun süre birlikte zaman geçirilmesi de risk faktörleri arasında. Belirtiler arasında alıkoyan kişiye bağlılık, işte güç kaybı, yardımda bulunma, kurtarıcılara karşı sinirlilik, gerginlik, endişe, kabuslar, uyku problemleri, aklınıza ne gelirse her şey var. Tedavi için de tabii ki psikolojik yardım ve terapi yöntemleri öneriliyor. İleri derece vakalar için ilaç tedavisi de uygulanıyor. Halk arasında celladına aşık olmak olarak da bilinir mesela bu psikolojik durum. Mağdurların hayatta kalma içgüdüsüyle kendilerini alıkoyan kişilere karşı empati kurmalarına sebep oluyor. Az sonra size Savant Sendromu

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size ilginç sendromları anlatıyorum. Savant sendromunda sıra. İlk bilimsel tanımı Dr. Langdon Down tarafından 1887 yılında Londra'da yapılıyor. Zihinsel yeteneklerinde önemli derecede bozukluklar olmasına rağmen olağanüstü belleğe sahip insanları tanımlamak için idiot savant ifadesini, ismin kökeni Fransızca'da bilge anlamına gelen savoir kelimesinden gelir bu arada. Nedir derseniz, savant sendromu otistik hastalıklar da dahil olmak üzere zihinsel veya fiziksel engelleri bulunan ve bu engellerle tezat oluşabilecek çoğunlukla hafızayla ilgili olağanüstü yeteneklere sahip olan insanlar için kullanılan nadir bir sendrom. Otizmli her birey savant sendromlu değil. Bu da aklınızda böyle kalmasın lütfen. Savant sendromu taşıyan her insanda otizmli olmuyor tabii ki. Çok nadir bir durum olmasına rağmen her 10 otistik insandan biri savant sendromuna sahiptir diyor bize uzmanlar. Çoğunlukla kişinin doğumundan sonraki ilk 3 yılda saptanıyor bu sendrom. Duygusal ve sosyal gelişimlerde diğer insanlarla sözel veya sözel olmayan iletişimin gecikmesiyle ya da saptanmasıyla tespit edilip teşhis konuyor. Sıklıkla da dediğim gibi otizmli kişilerde görünüyor. Bu arada 2004 yılına kadar bu sendroma neyin sebep olduğu hiçbir şekilde bilinmiyordu. Araştırmalara göre sendromun bir gen veya genlerdeki değişiklikten kaynaklandığı düşünülüyor. Nedeni hala tam olarak bilinmemekle birlikte otizmli insanlar savant sendromunun gelişimi konusunda en yüksek olasılığa sahip olan grupta yer alıyorlar.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülgüne gülle.
0: Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 90'ları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü.

İlginç sendromları anlatıyorum size. Savant sendromunda kalmıştım hatırlarsanız en son. İnsanların ortalamanın altında bir zeka düzeyi olmalarına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi sahibi ve sıra dışı yeteneklere sahip olduğundan bahsetmiştim. Savant sendromuna bağlı olarak gelişen bu yetenekler ve beceriler aslında her insanda farklı düzeylerde olabiliyor. Bu sıra dışı yetenekler arasında birden fazla basamaklı sayıların çok hızlı çarpımı var mesela. Sanatsal ve müziksel yetenekler var, takvim hesaplama var, sporlarla, haritalarla ilgili bilgileri ezberleme gibi çeşitli yetenekler de var. Bu beceriler genel olarak 5 kategoriye ayrılıyor. Sanat, müzik, takvim hesaplama, matematik ve mekanik ya da mekansal beceriler de diyebilirim. Savant sendromuna sahip olan insanların bazıları çok basamaklı sayıları hızlı bir şekilde kafalarından çarpıp bölebiliyorlar. Bazılarının ise işte 18 Mart 1926 yılı haftanın hangi günü sorusuna hemen salı günü diye cevap verebilecek sıra dışı yeteneklere sahip oluyor. Kimisi 22 tane enstrüman çalmayı biliyor. Kimisi uzaklıkları herhangi bir ölçü kullanmadan hesaplayabiliyor. Ya da herhangi bir dili birkaç gün içinde öğrenebiliyor. Savant sendromuna sahip olan insanlar da genelde çoğunlukla tek bir özgül beceri saptanıyor ama bazı nadir vakalarda birden çok savant becerisine sahip olan insanlar da gözlemlenmiş. Merak ettiyseniz internette o kadar çok örneği var ki eğer izlerseniz, izlemeye vakit ayırırsanız hepsine gerçekten hayranlık duyacaksınız. Bir de size tükenmişlik sendromundan bahsetmek istiyorum. Meryem Uzerli ile biliyorsunuz hayatımıza giren bir sendromdur bu. Az sonra birlikte

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NATO zirvesine ilişkin çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz dedi. NATO Lüksemburg Daimi Temsilcisi Stephen Frederick Müller Başkanlığında müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Müller'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misaki Milli Kulesi'ne geçildi. Müller Anıtkabir özel defterini imzaladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki hepsi bunların kanıtı dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet'le Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay.
11: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Gülgün'e Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Tükenmişlik sendromundan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi tükenmişlik sendromu bir insanın zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyen, bitkin hale gelene kadar bir süre boyunca iş stresinin birikmesiyle oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği özellikle bu tür telaşlı ve stresli çalışma ortamlarında modern çağda insanlar arasında ortaya çıkan ve bitkinlik hissi, enerji kaybı ve çalışma, ne bileyim, yaşama motivasyon eksikliğine neden olan yeni bir hastalık olarak kaydetmiş ve onaylamış ama tıbbi bir durum olarak da sınıflandırılmamış. Tükenmişlik sendromu sıklıkla depresyonla da karıştırılan bir durum. Aslında tükenmişlik tıbbi bir hastalık olan depresyondan farklı olarak işte duygusal, zihinsel ve fiziksel bitkinlik hali olarak tanımlanan semptomların bir grubu da diyebiliriz. Herhangi bir anormal belirti veya semptom varsa uygun ve zamanında tedavi planlarıyla sorunu doğru bir şekilde ele almak için psikiyatristler ve ruh sağlığı uzmanlarıyla tıbbi danışmanlık şiddetle öneriliyor tabii ki. Hani bazen bir insan enerjisinin tükendiği anda kendini bitkin, güçsüz, cesaretinin kırıldığını hissedebilir ya, işine karşı olumsuz bir tutum sergileyebilir ya veya işinde mutsuz olabilir. Bu da etkili ve verimli bir şekilde çalışma ve çevresindekilerle ilişkilerini sürdürme yeteneğini etkileyen bir şey sonuçta. Tükenmişlik sendromunun olumsuz etkileri hayatın aslında her alanına yansıyan bir şey. Bunlardan bazıları mesela kronik yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrıları olarak kendini gösterir. Zihinsel etkilere baktığımızda umutsuz hissetmek, coşku eksikliği ya da uyku bozuklukları karşımıza çıkar. İş performansı söz konusu olduğunda da sık sık böyle devamsızlık mı diyeyim? İşe geç kalmalar, azalan iş performansı, istifa etme düşüncesi gibi bir takım maddeleri ekleyebiliriz. Tükenmişlik sendromunun başlıca nedenleri aslında zaman içinde biriken aşırı iş baskısı ve olumsuz kişiler arası etkileşimlerden kaynaklanabiliyor. Bu da insanların görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmemesine ve kronik duygusal strese yol açabiliyor. Bu stresli çalışma ortamı ağır sorumluluk yükü ve tükenmişliğe yol açan uzun çalışma saatleri nedeniyle olabilir diyor uzmanlar. Belki de aralarda kısacık molalar vermek lazım, kaçamaklar yapmak lazım. Ne dersiniz?

Otello sendromunu duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Otello sendromu, saplantılı bir şekilde kıskanma, aldatıldığını hissetme gibi duygulara sahip olunması nedeniyle kişileri kısıtlama, tehdit etme, sosyal çevresinden uzaklaştırma gibi davranışların sergilendiği psikotik bir bozukluk diyor bize uzmanlar. Otello sendromuna sahip insanlar gerçekçi hiçbir kanıt olmadan saplantılı bir şekilde romantik ilişki içinde oldukları insanları sadakatsiz olmakla suçlayarak aldatıldıklarını düşünüyorlar. Ölümcül kıskançlık veya sanrılı kıskançlık olarak da bilinir. Daha çok böyle ikili ilişkilerde ortaya çıkar. Kişinin kendi yaşamını ve sosyal ilişkilerini önemli bir ölçüde etkileyen, az önce de söylediğim gibi, psikotik bir bozukluk. Otello sendromu ismini ünlü yazar Shakespeare'in tiyatro eserinden alır. Tiyatro oyunundaki Otello isimli karakter eşine karşı aşırı bir kıskançlık göstererek aldatıldığına inanmaktadır. Otello sendromuna sahip kişiler gerçekçi hiçbir kanıt olmadan saplantılı bir şekilde romantik ilişki içinde oldukları insanları sadakatsiz olmakla suçluyorlar. Çünkü aldatıldıklarını düşünüyorlar. Bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıyla baş edebilmek adına da partnerlerini sosyal çevrelerinden uzaklaştırma, işte takip etme gibi kısıtlayıcı, tehdit ve fiziksel şiddet gibi zarar verici davranışlar sergileyebiliyorlar. Peki buna ne sebep olabilir derseniz, özgüven eksikliği ve yetersizlik hissini listenin en başına yerleştirebiliriz. Sonrasında tabii ki bazı kişilik bozuklukları var. Sonra alkol ve uyuşturucu madde kullanımı var tabii ki. Bazı hastalıklar var. Yine beyinsel bir takım sıkıntılar da buna dahil ediliyor. Az sonra size kazanılmış başarısızlık sendromunu anlatacağım. Ya da öğrenilmiş çaresizlik sendromunu. Merak ediyorsanız birlikteyiz şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç sendromlardan bahsediyorum. Kazanılmış başarısızlık sendromu. Bu sendrom, organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inançla gelen bir ruh hali durumu da diyebilirim. İnsanlarda zamanla oluşan başarısızlıklar karşısında kişinin bir şeyleri başarma isteğinin günden güne kaybetmesi sonucunda belirli bir konuda veya genel olarak başarısız olacağına dair bir inanç geliştirmesiyle kendini gösteriyor. Kavram 1960'lı yıllarda hayatımıza giriyor. Martin Seligman bir deneyler yapıyor ve öğrenilmiş çaresizlik teorisini 1967 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde depresyona olan ilgisiyle birlikte ve bunun bir alt kolu olarak incelemeye başlıyor. Kendisi ve meslektaşları köpeklerle birlikte başladıkları deneylerde ilk fazla hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verilmeyen köpeklerin çaresizliğe şartlandıklarını, deneyin ikinci fazında hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verildiğinde de bu fırsatları kullanamadıklarını görmüşler. Deneyler kediler, fareler ve balıklarla sürdürülerek benzer sonuçlar elde edilmiş. İnsanların bilişsel yeteneklerinin ve olayları yorumlama yeteneklerinin farklı olmaları nedeniyle hayvanlarla aynı koşullandırmalara tabi olamayabilecekleri nedeniyle benzer bir çalışma da insan deneklerle gerçekleştiriliyor. İlk olarak Japon asıllı Amerikalı bilim insanı Donald Hiroto insanlarda da benzer koşullar altında deneyler yapıyor ve yine benzer sonuçlara ulaşarak insanlarda öğrenilmiş çaresizlik olgusunu kanıtlıyor. Kavramın bilim dünyasına kazandırılmasından sonraki süreçte yine Martin Seligman'ın yaptığı deney ve incelemeler sonucunda kendisi deneyip başarısız olan insanların tabii iyi niyetle deneyim aktarımı düşüncesiyle de olsa çevresindeki diğer insanların benzer denemeyi yapmalarını engellemeye başladıkları bulgusuna ulaşılmış. Bu da kavramın öğretilmiş çaresizlik olarak tanımlanabilecek sosyal boyutunu ortaya koyuyor aslında. Bu çaresizlik ve kaybetmişlik kültüründe çevre tarafından insanlara neleri yapamayacakları o kadar güçlü bir biçimde aktarılıyor ki insanlar içindeki başarma güçlerine, önlerindeki fırsatlara ve karşılaştıkları koşullara bakmaksızın hiçbir denemede bulunmadan peşinen kaybetmeyi kabulleniyorlar anlayacağınız. Gözüm

0: Gülle, Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.

0: Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo.

Gül güne gülle devam ediyor. Süremiz azaldı. Ne anlatırsam kârdır mantığıyla devam ediyor. İlginç sendromları konuşuyoruz bugün programda biliyorsunuz. Rapunzel sendromunu hiç duymuş muydunuz? İnsanlarda saç yeme hastalığı nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığı bu. Hastalık Grimm kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmış. Trikofaji bazı durumlarda tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendiriliyor. Semptomlar neler derseniz genelde en sık rastlanan bulgular şunlar. Midede birikmiş, bağırsağa veya kolona sarkmış saç yığınları, bağırsaklarda büyük veya küçük çapta tıkanmalar ve tabii genelde psikiyatrik bozukluklar görülen hastalarda ortaya çıkan bir durum bu. Tedavisi neymiş diye merak ediyorsanız, insanın sindirim sistemi saç kıllarını sindiremiyor biliyorsunuz. İşte bunun için saç yumağı cerrahi yollarla alınıyor. Çok daha ilginç bir sendrom var. Gece yeme sendromu, hiç duymuş muydunuz? Şarkıların sonrasında ondan da bahsedeceğim size.

Gülle, Gülle, Gülle. Radyo Ülkü.

Gül Güle Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Gece yeme sendromundan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Gecikmiş bir sirkadiyen gıda alımı paterniyle karakterize bir yeme bozukluğu diyor uzmanlar. Aşırı yeme bozukluğuyla bir dereceye kadar komorbidite olmasına rağmen gece tüketilen yiyecek miktarlarının nesnel olarak büyük olması gerekmediği veya gıda alımı üzerinde kontrol kaybı olmaması nedeniyle aşırı yemekten bir parça farklı. İlk olarak 1955 yılında Albert Stunkart tarafından tanımlanıyor ve şu anda beslenme veya yemek bozukluğu kategorisine dahil edilmiş. Araştırma tanı kriterleri önerilmiş ve akşam hiperfajisi, yani akşam yemeğinden sonra toplam günlük kalorinin %25'i veya daha fazlası tüketimi ve gece uyanışı ve haftada iki veya daha fazla kez yiyecek alımını içeriyor. Gece yeme bozukluğu hem erkekleri hem de kadınları etkileyen bir durum bu arada. Genel popülasyonunun %1'i ila 2'si ve obez insanların yaklaşık %10'u ne yazık ki bu duruma sahip oluyor. Başlangıç yaşı tipik olarak erken yetişkinlikte, genç yaşların sonlarından 20'li yılların sonlarına kadar diyebiliriz ve genellikle uzun süreli oluyor. Çocuklarda nadiren bildirilmiş. Bu insanların depresyon ve düşük benlik saygısı için daha yüksek olasılıklara sahip oldukları ve melatonin ve leptin hormonlarının gece seviyelerinin azaldığı gösterilmiş. Serotonin içeren gıdaların tüketilmesinin tedaviye yardımcı olduğu da ileri sürülmüş ama diğer araştırmalar diyetin kendi başına beyindeki serotonin düzeylerini kayda değer oranda arttırmayacağını göstermiş. Bazı gıdalar, mesela muz diyebilirim, serotonin içeriyor biliyorsunuz ama beyin serotonin düzeylerini etkileyemeyebiliyor ve biliyorsunuz çeşitli gıdalar triptofan içeriyor. Ama beyin serotonin düzeylerini ne ölçüde etkilediği bilimsel olarak çok daha fazla araştırılması gereken bir konu diyor uzmanlar. O kadar çok sendrom var ki ama süre kısıtlı biliyorsunuz. Bugün de sürem çok azaldı. İki güzel şarkı daha dinleteyim vedalaşmak için. Yine birlikteyiz sonrasında. Yakın.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişman.
2: Bugün 7 Temmuz Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı, alınan kararlar doğrultusunda ticari araç kullanma belgesi olmayan şoförler ticari taksi kullanamayacak. Tüm şoförlerden sabıka kaydı ile madde bağımlılığına ilişkin belgeler istenecek ve puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler, savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin, Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken, Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri, bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve İlgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
3: Hava durumu.
2: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinin yağışlı olacağı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez,

Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 40-59-57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.

0: 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyük şehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euroatlantik güvenlik ortamını şekillendirecek dedi. İletişim Başkanlığı tarafından NATO zirvesi kapsamında hazırlanan Türkiye'nin değerleri ve rakamlarla Türkiye markasının portresi sergileri, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Bu rakamlar hem büyüyen kapasitemizi hem de küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır dedi. Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleriyle ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay, 18 ay.
6: Ergülden Mobilyanı şimdi al.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
15: Radyo Ülke.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp

0: Bugün 7 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı, alınan kararlar doğrultusunda ticari araç kullanma belgesi olmayan şoförler ticari taksi kullanamayacak. Tüm şoförlerden sabıka kaydı ile madde bağımlılığına ilişkin belgeler istenecek ve puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve İlgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinin yağışlı olacağı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

sevdiğin sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin

0: ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında festival komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı. Savunma sanayi forumu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 4520, 0324 327 88.

0: maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının

0: Bugün 7 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı, alınan kararlar doğrultusunda ticari araç kullanma belgesi olmayan şoförler ticari taksi kullanamayacak. Tüm şoförlerden sabıka kaydı ile madde bağımlılığına ilişkin belgeler istenecek ve puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin, Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken, Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri, bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve İlgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinin yağışlı olacağı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Bazen 80'ler.
18: Oturmuşum, oturum.
17: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
19: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

Bugün programa 1993 yılından Barış Manço'nun 24 Ayar albümünden Gibi Gibi ile başladık. Bu şarkının birçok kez cover'ını dinlemişsinizdir. Ve Haluk Levent'in Bir Gece Vakti albümüne gidiyoruz. Bu albümdeki 3 Hürel cover çalışması sevenlere ağlarmış. Şimdi bizimle.

Yoksa Bülent Ortaçgil'in şarkılarından oluşan Şarkılar Bir Oyundur albümü 2000 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten çok başarılı performanslar var. Onlardan bir tanesi de Mavi Sakal'a ait 90'lı yıllarda hayatımıza giren grubu Çektir Git şarkısıyla hatırlıyor olabilirsiniz. Bu albümde Olmalı Mı

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
8: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden yeniden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyük şehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu havadan ihbar kontrol uçakları. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törende Göktay'ın kızı Zeynep Göktay babasının kendisine oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay.
0: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 7 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı, alınan kararlar doğrultusunda ticari araç kullanma belgesi olmayan şoförler ticari taksi kullanamayacak. Tüm şoförlerden sabıka kaydı ile madde bağımlılığına ilişkin belgeler istenecek ve puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler, savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve İlgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Günler ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinin yağışlı olacağı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: İster
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En iyi müzik, en iyi program.
12: Radyo Ülke.
14: Son 2, 3...

0: herkese merhabalar. Temmuz geldi, hoş geldi.
1: Böyle gönlümüze ferahlık, neşe geldi. Yaz ayları sevilir. Yaz ayları sıcacıktır, güzeldir.
0: Hadi bakalım, 7 Temmuz 2026.
1: Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldin.

0: siz.
1: Bugün size ilginç sendromları anlatmak istiyorum. Sendrom ya da belirgi, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür diyor bize sözlükler. Sendromlar kalıtsal olabiliyor ya da böyle edinsel nedenlerle de oluşabiliyor. Kalıtsal sendromlara baktığımızda bir bölümünün nedeninin bilinmediğini görüyoruz. Aslında sendromlar bir hastalık tablosunun gelişmesi için bir bulgu olabildiği gibi bazı hastalıklar bazı sendromların komplikasyonu olarak da belirleniyorlar. Tıp diline baktığımızda belirgi yalnızca nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır aslında. Dolayısıyla bu bulgular altında yatan bir hastalıkla açıklanabilirse kuramsal olarak artık sendrom olmuyorlar. Buna karşın böyle eskiden belirgi olarak anılan ve günümüzde nedenleri bilindiği için hastalık olarak bilinen bir sürü durum var. Geleneksel sendrom adını korumuş ama. Yunanca'da birlikte koşmak anlamına gelen belirgi mantıklı bir deyiş. Çünkü az önce de söylediğim gibi sendrom tanımı gereği bir takım bulguların birlikte olmamasından kaynaklanıyor. Hastalığın oluşumunun açıklanamadığı durumlarda en çok kullanılıyor. Bir sürü belirgi adını onu ilk bulan doktorlardan almış, tam da tahmin edeceğiniz gibi. Böyle olmadığı durumlarda da adlarını genellikle böyle coğrafi yer adlarından almışlar. Dediğim gibi oldukça ilginç sendromlar var. Hepsini anlatacağım teker teker size. Ama aralarda da güzel şarkılar dinletmeyi ihmal etmeyeceğim. Yepyeni şarkılar çıkmış taze taze sonuçta. Hadi bakalım yükseltin radyolarınızın sesini.

Gül Güne Gül'le de bugün ilginç sendromları anlatıyorum size. Huzursuz bacak sendromuyla başlayalım mı? Kadınlarda ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sinir sistemi hastalığı bu. Hastalar tarafından genellikle böyle tam olarak tarif edilemeyen bir hastalık olmakla birlikte ayak ve bacak bölgesinde bazı hastalarda da böyle kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, ne bileyim yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla karakterize bir hastalık olarak tanımlanıyor. Huzursuz bacak sendromu bazı durumlarda kaslarda meydana gelen kramplar ve uyuşmayla da karıştırılabiliyor. Bu da tabii hastalığın tanısının koyulması ve tedavi sürecinin başlatılmasını geciktiren bir durum. İşte bu nedenle huzursuz bacak sendromu belirtilerinin görüldüğü hastalarda detaylı bir muayeneyle sorunun kaynağının tespit edilmesi büyük önem taşıyor. İşte o yüzden aklınızda bulunsun böyle bir durumunuz söz konusuysa. Şimdi huzursuz bacak sendromu, yani HBS olarak da bilinir, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarından bir tanesi demiştim. Bu hastalığa sahip insanlar özellikle böyle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkıyor. Hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiği gibi yaş ilerledikçe hastalığın yol açtığı sorunlarda da artış görülebiliyor. İnsanların hareketsiz kalması durumunda hastalıktan etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde de artış gözleniyor. Mesela hastaların birçoğu önleyemedikleri bir hareket etme isteğinden yakınıyorlar. Özellikle de gece saatlerinde artış gösteriyor bu rahatsızlık hissi. Hasta insanların yaşam kalitesini tabii ki olumsuz yönde etkileyen bir şey bu. Bu arada huzursuz bacak sendromu hastalığının birçoğunda hastalık kaynaklı uyku problemleri de gözleniyor. Az sonra size Stockholm sendromundan da bahsedeceğim ama güzel şarkılar dinleyelim arada.

Bugün size ilginç sendromları anlatıyorum. Sıra geldi Stockholm sendromuna. Kurban rolündeki kişilerin kendilerini rehin alan kişilere karşı duygusal bağ geliştirdiği psikolojik bir durum bu. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ama muhtemelen adını nereden aldığını bilmiyor da olabilirsiniz. Hemen anlatayım. 1973 yılında Stockholm'de gerçekleşen bir banka soygununda rehinelerin soyguncularla empati ve duygusal bağ kurmasından alıyor adını. Bu durum hayatta kalma içgüdüsüyle bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte sürekli duygusal baskı, işte hayati ihtiyaçların alıkoyan kişi tarafından karşılanması, ne bileyim empati geliştirme süreci, kurtarılma umudunun kaybı ya da dış tehlike algısı, değişken davranışlar, manipülasyon ve uzun süre birlikte zaman geçirilmesi de risk faktörleri arasında. Belirtiler arasında alıkoyan kişiye bağlılık, işte güç kaybı, yardımda bulunma, kurtarıcılara karşı sinirlilik, gerginlik, endişe, kabuslar, uyku problemleri, aklınıza ne gelirse her şey var. Tedavi için de tabii ki psikolojik yardım ve terapi yöntemleri öneriliyor. İleri derece vakalar için ilaç tedavisi de uygulanıyor. Halk arasında celladına aşık olmak olarak da bilinir mesela bu psikolojik durum. Mağdurların hayatta kalma içgüdüsüyle kendilerini alıkoyan kişilere karşı empati kurmalarına sebep oluyor. Az sonra size savant

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size ilginç sendromları anlatıyorum. Savant sendromunda sıra. İlk bilimsel tanımı Dr. Langdon Down tarafından 1887 yılında Londra'da yapılıyor. Zihinsel yeteneklerinde önemli derecede bozukluklar olmasına rağmen olağanüstü belleğe sahip insanları tanımlamak için idiot savant ifadesini, ismin kökeni Fransızca'da bilge anlamına gelen savoy kelimesinden gelir bu arada. Nedir derseniz, savant sendromu otistik hastalıklar da dahil olmak üzere zihinsel veya fiziksel engelleri bulunan ve bu engellerle tezat oluşabilecek çoğunlukla hafıza ile ilgili olağanüstü yeteneklere sahip olan insanlar için kullanılan nadir bir sendrom. Otizmli her birey savant sendromlu değil. Bu da aklınızda böyle kalmasın lütfen. Savant sendromu taşıyan her insan da otizmli olmuyor tabii ki. Çok nadir bir durum olmasına rağmen her 10 otistik insandan biri savant sendromuna sahiptir diyor bize uzmanlar. Çoğunlukla kişinin doğumundan sonraki ilk 3 yılda saptanıyor bu sendrom. Duygusal ve sosyal gelişimlerde diğer insanlarla sözel veya sözel olmayan iletişimin gecikmesiyle ya da saptanmasıyla tespit edilip teşhis konuyor. Sıklıkla da dediğim gibi otizmli kişilerde görünüyor. Bu arada 2004 yılına kadar bu sendroma neyin sebep olduğu hiçbir şekilde bilinmiyordu. Araştırmalara göre sendromun bir gen veya genlerdeki değişiklikten kaynaklandığı düşünülüyor. Nedeni hala tam olarak bilinmemekle birlikte otizmli insanlar savant sendromunun gelişimi konusunda en yüksek olasılığa sahip olan grupta yer alıyorlar.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz yine. İlginç sendromları anlatıyorum size. Savant sendromunda kalmıştım hatırlarsanız en son. İnsanların ortalamanın altında bir zeka düzeyi olmalarına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi sahibi ve sıra dışı yeteneklere sahip olduğundan bahsetmiştim. Savant sendromuna bağlı olarak gelişen bu yetenekler ve beceriler aslında her insanda farklı düzeylerde olabiliyor. Bu sıra dışı yetenekler arasında birden fazla basamaklı sayıların çok hızlı çarpımı var mesela. Sanatsal ve müziksel yetenekler var, takvim hesaplama.

yazma var. Sporlarla, haritalarla ilgili bilgileri ezberleme gibi çeşitli yetenekler de var. Bu beceriler genel olarak 5 kategoriye ayrılıyor. Sanat, müzik, takvim hesaplama, matematik ve mekanik ya da mekansal beceriler de diyebilirim. Savant sendromuna sahip olan insanların bazıları çok basamaklı sayıları hızlı bir şekilde kafalarından çarpıp bölebiliyorlar. Bazılarının ise işte 18 Mart 1926 yılı haftanın hangi günü sorusuna hemen salı günü diye cevap verebilecek sıra dışı yeteneklere sahip oluyor. Kimisi 22 tane enstrüman çalmayı biliyor. Kimisi uzaklıkları herhangi bir ölçü kullanmadan hesaplayabiliyor. Ya da herhangi bir dili birkaç gün içinde öğrenebiliyor. Savant sendromuna sahip olan insanlar da genelde çoğunlukla tek bir özgül beceri saptanıyor ama bazı nadir vakalarda birden çok savant becerisine sahip olan insanlar da gözlemlenmiş. Merak ettiyseniz internette o kadar çok örneği var ki eğer izlerseniz, izlemeye vakit ayırırsanız hepsine gerçekten hayranlık duyacaksınız. Bir de size tükenmişlik sendromundan bahsetmek istiyorum. Meryem Uzerli ile biliyorsunuz hayatımıza giren bir sendromdur bu. Az sonra bir

Gülgün Ögül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Tükenmişlik sendromundan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi tükenmişlik sendromu bir insanın zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyen, bitkin hale gelene kadar bir süre boyunca iş stresinin birikmesiyle oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği özellikle bu tür telaşlı ve stresli çalışma ortamlarında modern çağda insanlar arasında ortaya çıkan ve bitkinlik hissi, enerji kaybı ve çalışma, ne bileyim, yaşama motivasyon eksikliğine neden olan yeni bir hastalık olarak kaydetmiş ve onaylamış ama tıbbi bir durum olarak da sınıflandırılmamış. Tükenmişlik sendromu sıklıkla depresyonla da karıştırılan bir durum. Aslında tükenmişlik tıbbi bir hastalık olan depresyondan farklı olarak işte duygusal, zihinsel ve fiziksel bitkinlik hali olarak tanımlanan semptomların bir grubu da diyebiliriz. Herhangi bir anormal belirti veya semptom varsa uygun ve zamanında tedavi planlarıyla sorunu doğru bir şekilde ele almak için psikiyatristler ve ruh sağlığı uzmanlarıyla tıbbi danışmanlık şiddetle öneriliyor tabii ki. Hani bazen bir insan enerjisinin tükendiği anda kendini bitkin, güçsüz, cesaretinin kırıldığını hissedebilir ya, işine karşı olumsuz bir tutum sergileyebilir ya veya işinde mutsuz olabilir. Bu da etkili ve verimli bir şekilde çalışma ve çevresindekilerle ilişkilerini sürdürme yeteneğini etkileyen bir şey sonuçta. Tükenmişlik sendromunun olumsuz etkileri hayatın aslında her alanına yansıyan bir şey. Bunlardan bazıları mesela kronik yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrıları olarak kendini gösterir. Zihinsel etkilere baktığımızda umutsuz hissetmek, coşku eksikliği ya da uyku bozuklukları karşımıza çıkar. İş performansı söz konusu olduğunda da sık sık böyle devamsızlık mı diyeyim? İşe geç kalmalar, azalan iş performansı, istifa etme düşüncesi gibi bir takım maddeleri ekleyebiliriz. Tükenmişlik sendromunun başlıca nedenleri aslında zaman içinde biriken aşırı iş baskısı ve olumsuz kişiler arası etkileşimlerden kaynaklanabiliyor. Bu da insanların görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmemesine ve kronik duygusal strese yol açabiliyor. Bu stresli çalışma ortamı ağır sorumluluk yükü ve tükenmişliğe yol açan uzun çalışma saatleri nedeniyle olabilir diyor uzmanlar. Belki de aralarda kısacık molalar vermek lazım, kaçamaklar yapmak lazım. Ne dersiniz?

Otello sendromunu duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Otello sendromu, saplantılı bir şekilde kıskanma, aldatıldığını hissetme gibi duygulara sahip olunması nedeniyle kişileri kısıtlama, tehdit etme, sosyal çevresinden uzaklaştırma gibi davranışların sergilendiği psikotik bir bozukluk diyor bize uzmanlar. Otello sendromuna sahip insanlar gerçekçi hiçbir kanıt olmadan saplantılı bir şekilde romantik ilişki içinde oldukları insanları sadakatsiz olmakla suçlayarak aldatıldıklarını düşünüyorlar. Ölümcül kıskançlık veya sanrılı kıskançlık olarak da bilinir. Daha çok böyle ikili ilişkilerde ortaya çıkar. Kişinin kendi yaşamını ve sosyal ilişkilerini önemli bir ölçüde etkileyen, az önce de söylediğim gibi, psikotik bir bozukluk. Otello sendromu ismini ünlü yazar Shakespeare'in tiyatro eserinden alır. Tiyatro oyunundaki Otello isimli karakter eşine karşı aşırı bir kıskançlık göstererek aldatıldığına inanmaktadır. Otello sendromuna sahip kişiler gerçekçi hiçbir kanıt olmadan saplantılı bir şekilde romantik ilişki içinde oldukları insanları sadakatsiz olmakla suçluyorlar. Çünkü aldatıldıklarını düşünüyorlar. Bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıyla baş edebilmek adına da partnerlerini sosyal çevrelerinden uzaklaştırma, işte takip etme gibi kısıtlayıcı, tehdit ve fiziksel şiddet gibi zarar verici davranışlar sergileyebiliyorlar. Peki buna ne sebep olabilir derseniz, özgüven eksikliği ve yetersizlik hissini listenin en başına yerleştirebiliriz. Sonrasında tabii ki bazı kişilik bozuklukları var. Sonra alkol ve uyuşturucu madde kullanımı var tabii ki. Bazı hastalıklar var. Yine beyinsel bir takım sıkıntılar da buna dahil ediliyor. Az sonra size kazanılmış başarısızlık sendromunu anlatacağım. Ya da öğrenilmiş çaresizlik sendromunu. Merak ediyorsanız birlikteyiz şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan ise F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika'yla daha önce görüştük. Biz 5 uçağında sözünü aldık." dedi. Türk Atlantik Konseyi ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Müttefikler arasında savunma alanındaki ticaret kısıtlamaları ve yaptırımlar ittifakın askeri hazırlık düzeyini ve kolektif güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve maliyetler artacak." dedi. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay.
8: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Gül Günegül'le de bugün size ilginç sendromlardan bahsediyorum. Kazanılmış başarısızlık sendromu. Bu sendrom, organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inançla gelen bir ruh hali durumu da diyebilirim. İnsanlarda zamanla oluşan başarısızlıklar karşısında kişinin bir şeyleri başarma isteğinin günden güne kaybetmesi sonucunda belirli bir konuda veya genel olarak başarısız olacağına dair bir inanç geliştirmesiyle kendini gösteriyor. Kavram 1960'lı yıllarda hayatımıza giriyor. Martin Seligman bir deneyler yapıyor ve öğrenilmiş çaresizlik teorisini 1967 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde depresyona olan ilgisiyle birlikte ve bunun bir alt kolu olarak incelemeye başlıyor. Kendisi ve meslektaşları köpeklerle birlikte başladıkları deneylerde ilk fazla hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verilmeyen köpeklerin çaresizliğe şartlandıklarını, deneyin ikinci fazında hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verildiğinde de bu fırsatları kullanamadıklarını görmüşler. Deneyler kediler, fareler ve balıklarla sürdürülerek benzer sonuçlar elde edilmiş. İnsanların bilişsel yeteneklerinin ve olayları yorumlama yeteneklerinin farklı olmaları nedeniyle hayvanlarla aynı koşullandırmalara tabi olamayabilecekleri nedeniyle benzer bir çalışma da insan deneklerle gerçekleştiriliyor. İlk olarak Japon asıllı Amerikalı bilim insanı Donald Hiroto insanlarda da benzer koşullar altında deneyler yapıyor ve yine benzer sonuçlara ulaşarak insanlarda öğrenilmiş çaresizlik olgusunu kanıtlıyor. Kavramın bilim dünyasına kazandırılmasından sonraki süreçte yine Martin Seligman'ın yaptığı deney ve incelemeler sonucunda kendisi deneyip başarısız olan insanların tabii iyi niyetle deneyim aktarımı düşüncesiyle de olsa çevresindeki diğer insanların benzer denemeyi yapmalarını engellemeye başladıkları bulgusuna ulaşılmış. Bu da kavramın öğretilmiş çaresizlik olarak tanımlanabilecek sosyal boyutunu ortaya koyuyor aslında. Bu çaresizlik ve kaybetmişlik kültüründe çevre tarafından insanlara neleri yapamayacakları o kadar güçlü bir biçimde aktarılıyor ki insanlar içindeki başarma güçlerine, önlerindeki fırsatlara ve karşılaştıkları koşullara bakmaksızın hiçbir denemede bulunmadan peşinen kaybetmeyi kabulleniyorlar anlayacağınız.

Gül güne gülle devam ediyor. Süremiz azaldı. Ne anlatırsam kârdır mantığıyla devam ediyorum. İlginç sendromları konuşuyoruz bugün programda biliyorsunuz. Rapunzel sendromunu hiç duymuş muydunuz? İnsanlarda saç yeme hastalığı nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığı bu. Hastalık Grimm kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmış. Trikofaji bazı durumlarda tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendiriliyor. Semptomlar neler derseniz genelde en sık rastlanan bulgular şunlar. Midede birikmiş, bağırsağa veya kolona sarkmış saç yığınları, bağırsaklarda büyük veya küçük çapta tıkanmalar ve tabii genelde psikiyatrik bozukluklar görülen hastalarda ortaya çıkan bir durum bu. Tedavisi neymiş diye merak ediyorsanız, insanın sindirim sistemi saç kıllarını sindiremiyor biliyorsunuz. İşte bunun için saç yumağı cerrahi yollarla alınıyor. Çok daha ilginç bir sendrom var. Gece yeme sendromu, hiç duymuş muydunuz? Şarkıların sonrasında ondan da bahsedeceğim size.

Gül Güle Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Gece yeme sendromundan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Gecikmiş bir sirkadiyen gıda alımı paterniyle karakterize bir yeme bozukluğu diyor uzmanlar. Aşırı yeme bozukluğuyla bir dereceye kadar komorbidite olmasına rağmen gece tüketilen yiyecek miktarlarının nesnel olarak büyük olması gerekmediği veya gıda alımı üzerinde kontrol kaybı olmaması nedeniyle aşırı yemekten bir parça farklı. İlk olarak 1955 yılında Albert Stunkart tarafından tanımlanıyor ve şu anda beslenme veya yemek bozukluğu kategorisine dahil edilmiş. Araştırma tanı kriterleri önerilmiş ve akşam hiperfajisi, yani akşam yemeğinden sonra toplam günlük kalorinin %25'i veya daha fazlası tüketimi ve gece uyanışı ve haftada iki veya daha fazla kez yiyecek alımını içeriyor. Gece yeme bozukluğu hem erkekleri hem de kadınları etkileyen bir durum bu arada. Genel popülasyonunun %1'i ila 2'si ve obez insanların yaklaşık %10'u ne yazık ki bu duruma sahip oluyor. Başlangıç yaşı tipik olarak erken yetişkinlikte, genç yaşların sonlarından 20'li yılların sonlarına kadar diyebiliriz ve genellikle uzun süreli oluyor. Çocuklarda nadiren bildirilmiş. Bu insanların depresyon ve düşük benlik saygısı için daha yüksek olasılıklara sahip oldukları ve melatonin ve leptin hormonlarının gece seviyelerinin azaldığı gösterilmiş. Serotonin içeren gıdaların tüketilmesinin tedaviye yardımcı olduğu da ileri sürülmüş ama diğer araştırmalar diyetin kendi başına beyindeki serotonin düzeylerini kayda değer oranda arttırmayacağını göstermiş. Bazı gıdalar, mesela muz diyebilirim, serotonin içeriyor biliyorsunuz ama beyin serotonin düzeylerini etkileyemeyebiliyor ve biliyorsunuz çeşitli gıdalar triptofan içeriyor. Ama beyin serotonin düzeylerini ne ölçüde etkilediği bilimsel olarak çok daha fazla araştırılması gereken bir konu diyor uzmanlar. O kadar çok sendrom var ki ama süre kısıtlı biliyorsunuz. Bugün de sürem çok azaldı. İki güzel şarkı daha dinleteyim vedalaşmak için. Yine birlikteyiz sonrasında. Yakında.

0: Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

0: Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

cezasını. Yaşadım birçok defa, bu ilk değil. Tanırım ihanetin acısını.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
10: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
11: Radyo Ülke.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.